0: Dersen şan ismanla çiring tan çiring andos neske pulkane sungur sanajat kasata Johar Ali tan çapaune pulkane Nate Şerif Sanchez'la pulen.
1: Mursalim.